0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following is the Turkish Cypriot program.
2: Avustralya'nın en büyük çok dilli toplum radyo istasyonu olan Avustralya Melbourne Kıbrıs Türk Radyosu ve 67'den fazla dilde yayın yapan 92.3 FM'deki 3ZZZ'i dinliyorsunuz. Her pazartesi akşamı 21.23 ve çarşamba sabahı 9-11 saatleri arasında Kıbrıs Türk Radyosu yayını için bizimle olun. Türk müzik hitlerini, sohbet programlarını ve güncel haberleri takipte kalın. Avustralya, Melbourne'de yaşayan Kıbrıs Türk halkı için yayın yapıyoruz. Sesimiz dünyaya ulaşıyor.
3: You are listening to 3ZZZ on 92.3 FM, Melbourne, Australia's largest multilingual community radio station, the Australian Melbourne Turkish Cypriot Radio, broadcasting in over 67 languages. Stay tuned for the Turkish Cypriot Radio broadcast every Monday evening from 9 to 11pm and Wednesday morning from 9 to 11am. Listen to Turkish music hits, chat shows and keep updated with what's going on. We are broadcasting for the Turkish Cypriot people living in Melbourne, Australia. Our voice reaches the world.

İyi akşamlar sayın dinleyiciler. 27 Temmuz Pazartesi akşam programına hoş geldiniz. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz sayın dinleyiciler ve programımızı bu güzel şarkılarla başlattık. Mine koşan ağladıkça dedi ve Kıbrıs şarkısıyla programımızı sürdürüyoruz sayın dinleyiciler. Yeniden hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Kıbrıs'tan, Türkiye'den, Londra'dan bizleri izleyen arkadaşlarımıza da koskocaman bir selam gönderiyoruz. Avustralya'dan, Melbourne'dan sayın dinleyiciler. Evet, her zaman olduğu gibi programımız 2 saat sürecek ve saat 11'e kadar sizlerle beraber olacağız sayın dinleyiciler. Programımızın akışı içerisinde istekler, şarkılar, haberler Kıbrıs'a bağlanacağız ve Bayrak Radyo Televizyonu'ndan İngilizce ve Türkçe haberleri alacağız ve programımız saat 11'de son bulacak sayın dinleyiciler. Hepinize yeniden iyi akşamlar diliyoruz. Facebook'tan da yayın yapıyoruz. Arkadaşlarımıza çok çok teşekkür

Çok çok teşekkür ederiz Ali Osman Veli'ye de, sayın dinleyiciler. Hanife Ahmet Avkıran da bizleri izliyor. Kendisine iyi akşamlar diliyoruz. Queensland'taki arkadaşlarımıza, Hanife Ahmet Avkıran'a iyi akşamlar. Annesine de iyi akşamlar diliyoruz. Sayın dinleyiciler, Fatma Bey'e daha doğrusu iyi akşamlar diliyoruz. Erol Hasan bizleri izliyor. Erol Hasan'a da iyi akşamlar diliyoruz. Hanife Ahmet, hayırlı akşamlar, kolay gelsin Hakkı abi diyor. Çok çok teşekkürler Hanife Ahmet Avkıran. Evet, devam edelim okumaya. Halil Katriye Hüseyin de bizleri izliyor. İyi yayınlar, iyi de akşamlar Hakkı Süleyman yayında. Hoş geldin diyor. Çok çok teşekkür ederiz Halil Katriye Hüseyin'e de, sayın dinleyiciler. Şentürk Durukan her zaman olduğu gibi bizlerle beraber. İyi akşamlar Hakkı kardeş diyor. Kolay gelsin, hayırlı neşeli yayınlar dilerim. Selamlar, sevgiler. Çok çok teşekkür ederiz. Biz de Şentürk Durukan'a selam ve kucaklar dolusu, daha doğrusu selam ve sevgi göndeririz sayın dinleyiciler. Erdal Hasan Bedavacı bizleri izliyor. İyi akşamlar Hakkı kardeşim diyor. Hayırlı ve neşeli yayınlar dileriz. Biz de sizlere iyi akşamlar dileriz Erdal ve Keziban Bedavacı'ya, sayın dinleyiciler. Erol Hasan bizleri izliyor. Erol Hasan, iyi yayınlar Hakkı abi diyor. Kolay gelsin, selamlar dilerim. Çok çok teşekkürler Erol Hasan arkadaşımıza da, sayın dinleyiciler. Fatman Mehmet bizleri izliyor Facebook'tan. Kendisine çok çok teşekkür ederiz. İlkay Süleyman bizleri izliyor. İlkay Süleyman'a da iyi akşamlar diliyoruz. Ravnit Singh Sohi de bizleri izliyor. Puncaplı bir arkadaş. İyi akşamlar ona da, hemen yazdı bize merhaba dedi. Türkçeyi de yavaş yavaş öğreniyor. Bize yazdı merhaba dedi. I wanna wish Ravnit all the best and koskocaman bir merhaba. Evet, Atilla Ceylanbaş da bizleri izliyor. Atilla Ceylanbaş'a da iyi akşamlar diliyoruz. Kolay gelsin diyor Atilla Ceylanbaş. Çok çok teşekkürler Atilla Bey. Joy Gür, iyi akşamlar ve iyi yayınlar Hakkı abi diyor. Kolay gelsin Feriha Gürakan. Evet, çok çok teşekkürler Feriha Hanım'a da, sayın dinleyiciler. Evet, Sacettin Ünal da bizleri izliyor. Sacettin Ünal'a da iyi akşamlar diliyoruz. Celil kardeşler bizleri izliyor. Celil kardeşlere da iyi akşamlar diliyoruz. Evet, evet, hemen Ravnit Singh Sohi bizlere teşekkür etti. Biz de ona teşekkür ederiz. Yavaş yavaş Türkçeyi de ona öğreteceğiz sayın dinleyiciler. Hepiniz de programımıza hoş geldiniz. Nerede isteseniz olunuz. Şimdi çalacağımız şarkı neyi çalalım? Kıbrıs'ım. Evet. Evet, hiç kaçırmıyoruz. Bir CD var. CD'nin üstünde 15 tane klip vardır. 15 şarkı vardır. Gözüme en iyisi geldi. En iyisi de Kıbrıs'ımdır. Ve çalıyoruz. Tüm bizleri izleyen, Facebook'tan izleyen ve de bizleri radyoları başında dinleyicilerimiz için Kıbrıs'ım şarkısını çalıyoruz sayın dinleyiciler.

Evet sayın dinleyiciler, programımız devam ediyor ve şimdi de hava raporuna geçiyoruz. Yarın havanın yani salı günü yarın havanın akşama doğru sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor ve hava sıcaklığı en yüksek 17 derece olması bekleniyor. Çarşamba günü sağanak yağışlı geçecek hava ve hava sıcaklığı 13 derece olması da bekleniyor. Perşembe günü akşama doğru sağanak yağış var havada ve sağanak yağışlı geçecek akşama doğru hava ve en yüksek hava sıcaklığı 14 derece olması da bekleniyor perşembe günü. Cuma günü genellikle güneşli geçecek hava ve hava sıcaklığı en yüksek cuma günü 14 derece olması bekleniyor. Cumartesi günü önceleri sisli geçecek hava ve daha sonra havanın açması bekleniyor ve güneşli geçecek ve hava sıcaklığı en yüksek Melbourne'da hava 16 derece olması da bekleniyor. Pazar günü havanın akşama doğru sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor ve hava sıcaklığı en yüksek 17 derece olması bekleniyor Melbourne genelinde sayın dinleyiciler. Evet, programımız devam ediyor ve saatlerimiz de 9:19'u gösteriyor ve biraz sonra Kuzey Kıbrıs'a bağlanacağız ve Bayrak Radyo Televizyonu'ndan İngilizce ve Türkçe haberleri alacağız. Hepinize yeniden iyi akşamlar diliyoruz sayın dinleyiciler.

Evet sayın dinleyiciler, bu arada Mustafa Altunç Kıbrıs'tan bizleri izliyor ve mesajla yazdığı iki satır: Kıbrıs'tan gurbetteki kardeşlerimize sağlık, huzur ve mutlulukla dileklerimizle selam ve sevgiler sunuyorum diyor Mustafa Altunç. Ve bizler de Mustafa Altunç'a iyi günler diliyoruz. Selam ve sevgi göndeririz Avustralya'dan.

0: Evet Sayın dinleyici, programımız devam ediyor ve saatlerimizde 9.32'yi gösteriyor ve programımızın başında söylediğimiz gibi Kuzey Kıbrıs'a bağlanacağız ve İngilizce haberleri Ebru Taliboğulları ve Türkçe haberleri Otsonay Erbay Orbay'dan alacağız sayın dinleyiciler. İyi günler Ebru Hanım, programımıza hoş geldiniz. Avustralya'ya hoş geldiniz.
1: İyi günler Hakkı Bey, hoş bulduk. Nasılsınız?
0: İyi, sağ olunuz. Soğuklarla mücadele ediyoruz.
1: Biz de sıcaklarla mücadele ediyoruz.
0: Evet, kaçtır? Kıbrıs'ta kaç derecedir? Kaç derecedir önce, ondan sonra başla. Kıbrıs'ta sıcaklık ne kadar?
1: Evet, Kıbrıs'ta şu an sıcaklık 37-38 derece.
0: Evet, güzel. Kıbrıs'ta 37-38 derece. Burada da
1: evet.
0: 10 derece, 8 derece öyle gidiyor.
1: 10 derece.
0: Evet, evet.
1: Evet. Başlıyorum o zaman.
0: Evet, buyurunuz. Mikrofon açık.
1: Tamamdır. Good afternoon, good evening. Calling from the Turkish Republic of Northern Cyprus, transmitting from BRTK. I'm Ebru Taliboğulları. United Nations Secretary General Antonio Guterres is arriving on the island this evening with a delegation of senior UN officials. Tomorrow, Guterres will hold separate meetings with the two leaders, visit the Committee on Missing Persons, and meet with representatives of civil society. Following the trilateral meeting, a press conference will be held. President Orhan Erdoğan stated that preparations for United Nations Secretary General Antonio Guterres' visit to the island have been completed and that they are ready for the process. Emphasizing the importance of Guterres' visit, Erdoğan said it represents a continuation of the UN Secretary General's ongoing efforts. However, he stressed that the visits should not be viewed as the beginning or an end of a solution. Meanwhile, Erdoğan met with the UN envoy Maria Angela Holguin today. Turkish Foreign Minister Hakan Fidan received the United Nations Secretary General's personal envoy for Cyprus, Maria Angela Holguin. According to sources from the Turkish Foreign Ministry, the meeting including an exchange of views on the latest developments regarding the Cyprus issue ahead of UN Secretary General Antonio Guterres' visit to the island. During the meeting, Minister Fidan reiterated that motherland and guarantor Türkiye believes the most realistic solution to the Cyprus issue lies in the coexistence of two states on the island. Meanwhile, Prime Minister Ünal Özdemir said they welcome the clear principle and determined stance expressed by Turkish Foreign Minister Hakan Fidan during his meeting with UN Secretary General personal envoy for Cyprus, Maria Angela Holguin. In a written statement, Özdemir said Türkiye's reaffirmation that a solution to the Cyprus issue is only possible on the basis of the existing realities on the island, with two states coexisting side by side, is a concrete demonstration of its strong support for the policy pursued by the Turkish Republic of Northern Cyprus and their shared position. Özdemir also emphasized that the Turkish Cypriot people were an equal founding partner of the Republic established in 1960. UBP leader and Prime Minister Ünal Özdemir said that the Greek Cypriot side attempt to prosecute a Turkish Cypriot for allegedly selling equivalent property to a German citizen constitutes a new hostile attack against the Turkish Cypriot people and the Turkish economy through the property issue. In his written statement, Özdemir said, as the government, we are addressing this matter in full cooperation and coordination with motherland Türkiye. All necessary steps will certainly be taken. Moving on, the fifth National Highland Festival, organized under the auspices of the Azerbaijan's Ministry of Youth and Sports, was held in Gunja, the country's second largest city. Bayrak Radio Television Corporation, which was invited to the festival, was represented by director Meryem Özkurt. BRT staff member and singer Cem Kafkas also gave a concert during the festival. The Holiday Home Digital Management System implemented by the Deputy Prime Ministry, Minister of Tourism, Culture, Youth and Environment has officially been launched. According to a ministry statement, the system is intended to strengthen efforts against the informal economy while promoting transparency, trust and sustainability in the sector. Under the new system, the registration, licensing and inspection of holiday homes will be managed through a single digital platform marking an important step toward preventing unregistered short-term rentals. As part of the events marking the 52nd anniversary of the July 20th peace operation, the documentary Hands Reaching for Peace, Its Trace is Peace, Its Path is Homeland, produced by Bayrak Radio Television Corporation, was screened in Isparta. Directed and researched by Associate Professor Muharrem Özdemir, the documentary presents the humanitarian aspects of the peace operation through first-hand testimonies. And the 11th Les Mosson reunion was held at the Antilles Public Beach in Karaulanoğlu in cooperation with the Les Mosson Cultural Foundation and Yine Municipality. Organized under the slogan, Les Mosson in our roots, unity in our hearts, the event brought together people from Les Mosson, from across the island and from various countries around the world. Eugene Rasimolo, chairman of the Board of Trustees of the Les Mosson Cultural Foundation, said the event helps unite people from Les Mosson and contributes to strengthening social solidarity. And those were the latest updates for today from the BRT newsroom.
0: Thank you, April. See you next week.
1: Yes.
0: Bye.
1: See you next week. I'm giving the phone to Sonay Orbay.
0: Thank you. Thank you kindly.
1: Thank you. Thank you.
2: Alo, merhaba.
0: Merhaba Sonay Hanım. Avustralya'ya hoş geldiniz. Şu anda Melbourne'dasınız. Mikrofonlar açık. Herkes sizi dinliyor.
2: Evet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden biz de sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Bizi dinleyen herkese. Şimdi geçen haftadan bu yana ülkemizde yaşananlara baktığımızda Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Birleşmiş Milletler üst düzey yetkililerden oluşacak bir heyetle bu akşam adamıza gelecek. Yarın liderlerle de ayrı ayrı görüşecek olan Guterres, Kayıp Şahıslar Komitesi'ne ziyaret gerçekleştirecek ve sivil toplum kuruluşlarıyla da temaslarda bulunacak. Üçlü görüşmenin ardındansa bir basın toplantısı düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, BM Genel Sekreteri Guterres'in adaya yapacağı ziyaret öncesinde ise yürütülen hazırlıkların tamamlandığını belirtti, sürece hazır olduklarını açıkladı. Guterres'in adaya yapacağı ziyaretin önemli olduğunu vurgulayan Erhürman, bunun BM Genel Sekreterinin sürdürdüğü çabaların devamı niteliğinde olduğunu, ancak ziyaretin çözümün başlangıcı ya da sonu şeklinde değerlendirilmemesi gerektiğini de ifade etti. Bir diğer yandan Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'sa BM Genel Sekreterinin Kıbrıs şahsi temsilcisi Maria Angela Olguin'i kabul etti. Türkiye Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre ise kabulde Guterres'in adaya düzenleyeceği ziyaret öncesinde Kıbrıs meselesiyle ilgili güncel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Bakan Fidan görüşmede anavatan ve garantör Türkiye'nin Kıbrıs meselesinde en gerçekçi çözümün adadaki iki devletin yan yana var olmasından geçtiğine inandığını aktardı. Ve yine Başbakan Ünal Üstel de Bakan Fidan'ın BM Genel Sekreterinin Kıbrıs kişisel temsilcisi Olguin ile gerçekleştirdiği görüşmede ortaya koyduğu net, ilkeli ve kararlı duruşu memnuniyetle selamladıklarını belirtti. Başbakanın bir başka açıklamasıyla devam edelim. Çünkü bu da gündemde önemli bir yer teşkil ediyor. Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Üstel, Rum tarafının bir Kıbrıs Türk'ünü eşdeğer malını bir Alman vatandaşına sattığı gerekçesiyle yargılamaya kalkışmasının mülkiyet konusu üzerinden Kıbrıs Türk halkına ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisine yönelik yeni bir düşmanca saldırı olduğunu belirterek bu durumu kınadı, eleştirdi. Diğer gelişmelere bakalım. Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde düzenlenen 5. Milli Yayla Festivali Azerbaycan'ın ikinci büyük şehri olan Gence'de gerçekleşti. Festivale Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nu temsilen kurum müdürü

0: Müz Meryem Özkurt da katıldı. Festivalde BRT çalışanlarından ses sanatçısı Cem Kafkas da konser verdi. Maalesef ki yine bu hafta içerisinde Kumyalı'da bir buğday silosu çöktü. 2500 ton kapasiteli silonun çalışanı 45 yaşındaki Lokman Hacı Hasanoğlu göçük altında kalarak hayatını kaybetti. Buğday silosunun çökmesi sonucunda Hacı Hasanoğlu'nun yaşamını yitirmesine ilişkin bazı sendika ve örgütlerden de tepki geldi. Tabipler Birliği Telsen Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası ile Gençlik Federasyonu tarafından da bu konuda açıklamalar yapıldı. Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı tarafından hayata geçirilen tatil evleri dijital yönetim sistemi hizmete alındı. Bakanlıktan yapılan açıklamada sistemle kayıt dışılıkla mücadele güçlendirilirken sektörde şeffaflık, güven ve sürdürülebilirlik hedefleniyor. Yeni sistemle tatil evlerinin kayıt, ruhsatlandırma ve denetim süreçleri tek bir dijital platform üzerinden yürütülecek. Böylece kısa süreli kiralamalarda kayıt dışılığın önlenmesi yönünde önemli bir adım atılmış olacak. 20 Temmuz Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında da BRT yapımcılığında hazırlanan Barış'a Uzanan Eller, İzi Barış, Yolu Vatan belgeseli Isparta'da izleyicisiyle buluştu. Yönetmenliğini ve araştırmasını doçent doktor Muharrem Özdemir'in üstlendiği belgeselde Barış Harekatı'nın insani yönünü gerçek tanıklar üzerinden aktarma fırsatı bulundu. Ve son olarak da 11. Leymosunlular Buluşması, Karaoğlanoğlu Antisalt Plajı'nda Leymosun Kültür Vakfı ile Girne Belediyesi işbirliğinde gerçekleşti. Köklerimizde Leymosun, yüreğimizde birlik sloganıyla düzenlenen bu etkinlikte adanın dört bir yanından ve dünyanın farklı ülkelerinden gelen Leymosunlular bir araya toplanmış oldu. Leymosun Kültür Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Yücem Rasımoğlu, vakfın bu organizasyonla Leymosunluları kaynaştırdığını ve toplumsal dayanışmaya katkı sağladığını söyledi. Ülkemizde geçen haftadan bu yana yaşanan gelişmeler bu şekildeydi.
1: Teşekkürler Sunay Hanım. Görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Bye.

Evet, sayın dinleyiciler, programımız devam ediyor ve spor haberine geçiyoruz. Yerel takımlarımızdan Albion Türk Gücü hafta sonu yaptığı karşılaşmada Uni Hill Eagles ile 2-2 berabere kaldı ve puanları paylaştı. Albion Türk Gücü yaptığı hafta sonu karşılaşmasında rakibi Uni Hill Eagles'la 2-2 beraber kaldı ve puanları paylaştı. Bu sonuçlardan sonra Albion Türk Gücü Kuzeybatı 2. Ligi'nde 6. sırada 22 puanla sayın sporseverler. Albion Türk Gücü'nün gelecek karşılaşması 1 Ağustos Cumartesi saat 3'te deplasmanda Williamstown ile karşı karşıya geliyor Albion Türk Gücü sayın sporseverler. Three triple Z.

Evet sayın dinleyiciler, programımız devam ediyor ve bu güzel şarkıyı Ali Osman Veli, ayrıca Erol Hasan ve Ahmet Cuma için dinletiyoruz.

varılmış, beni alınmış. Sevdiğin yoksa, gönlücüğün varsa, bana varılmış.

Evet sayın dinleyiciler, programımız devam ediyor ve mesajlarınızı da alıyoruz. Sizlere çok çok teşekkür ederiz. Bizlere Hüseyin Durmaz hocamız mesaj yolladı. Eski Kıbrıs Türk Camisi hocası Hüseyin Durmaz Sakarya'dan bizi arıyor ve iyi akşamlar, iyi yayınlar diledi. Çok çok teşekkür ederiz Hüseyin Durmaz hocamıza sayın dinleyiciler.

0: Evet, Sayın dinleyiciler, programımız devam ediyor ve saatlerimiz de 12'yi gösteriyor. Ve programımızın bitmesine bir saat var ve Taylan Cuma her zaman bizleri aradığı üzere yine bu akşam aradı ve kendisiyle sohbetimize devam edeceğiz. Sayın dinleyiciler, iyi akşamlar Taylan.
1: İyi akşamlar Hakkı abi, iyi akşamlar sayın dinleyicilerim ve benden bütün bakım evlerine, hastanelerden nerede olursa olsun sesim duyana kadar hepsine Allah'tan şifalar versin diyorum. Ben iyi oldum, yine tekrar başladı bana.
0: Evet, ne başladı
1: hepsine
0: sana?
1: Hepsine şifalar dilerim.
0: Evet, ne başladı sana? Bu grip hastalığı mı? Grip çünkü...
1: Grip, bademciklerim şişti yine.
0: Evet, bu salgındır. Yani herkese
1: salgındır,
0: gelebilir.
1: Salgındır, evet. Salgındır. Çoğuna oldu, enişteme oldu işte. Ailede tutunca birini hepsine gider.
0: Evet, kendini sıcak tutman gerekiyor. Sıcak böyle bağırdığını...
1: Sıcak mane ballar mane şeyler işte. Bakan yarın doktora gideyim ya, çarşamba günü. Gittim, evet. Aldım, geçti, şimdi gene başladı.
0: Allah sana şifalar versin, iyilik sağlık
1: hepimize
0: versin.
1: Hepimize.
0: Evet, ne var ne yok, sen haberleri görüyorsun, ne var ne yok dünyada, Avustralya'da.
1: Avustralya'da işte bazıları tatile gidiyor, bazıları geliyor, bazıları korkuyor gitsin. Bu harpler şey yüzünden insanlar korkar gitsin.
0: Evet, doğrudur.
1: Ama yine giderler.
0: Evet, gene giderler tabiatıyla. Nereye giderler? Nereye gidiyorlar?
1: Ekstra vallahi Kıbrıs'a da, İtalya'ya, fazla İtalya'ya gidiyorlar. Türkiye'ye gidiyorlar. Her yere gidiyorlar.
0: Yani gezme yerinde diyorsun.
1: Gezme yerinde. Korkmuyorlar, bilmiyorum.
0: Evet, herkes normal mış gibi hareket ediyor.
1: Ama bence bu soğuklardan kaçıyorlar zannedersem. Benim görüşüm.
0: Doğrudur.
1: Benim görüşüm, bazısı Queensland'a gider, şeye gider, yani sıcak yerlere gidiyorlar artık. Haberleri duydum bu akşam Kıbrıs'tan, Bayrak Radyosu'ndan. 38-39 bir şey, böyle bir şeydi.
0: Doğrudur, doğru bildin. 38 falandır hava sıcaklığı.
1: Yalnız senin buradaki bu hafta ne olacak duymadım çünkü duş alıyordum o saat.
0: Tamam, hemen söyleyeyim sana istersen.
1: Söyle lütfen.
0: Yarın hava akşamüstü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklığı da 17 derece olması bekleniyor.
1: Akmazsa damlar 17. Anyway.
0: Evet, yarın hava budur. Çarşamba günü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor havanın. Hava sıcaklığı 13 dereceye düşmesi bekleniyor. Perşembe günü akşama doğru sağanak yağışlı geçecek hava ve hava sıcaklığı 14 derece olması bekleniyor. Cuma günü genellikle güneşli geçecek hava. Yani güneşli hava.
1: Oh be!
0: Ve hava sıcaklığı 14 derece olması bekleniyor.
1: Özledik güneşi.
0: Tamam. 1 Ağustos cumartesi günü de önceleri sabahtan sisli geçecek hava. Daha sonra havanın öğlene doğru açması bekleniyor. Hava sıcaklığı bir açık daha sıcak. 16 derece olması bekleniyor. En yüksek hava sıcaklığı. Pazar günü, haftanın son günü. Pazar günü akşama doğru sağanak yağışı geçecek hava. Ve hava sıcaklığı en yüksek 17 derece olması da bekleniyor pazar günü.
1: Benim için yağmur yağsın da haydır da soğuk olmasın. Yağmur yağdığında çok soğuk olmuyor. Yani 17, 18 böyledir. Ama en çok... 1,5 ay daha böyle gidecek. Ve daha şiddetli rüzgarlar gelecek. Çünkü bu da nereden oluşuyor? Hava, ilkbahar geliyor ve onun için. Yani İngilizler spring der. spring geliyor yani. Kapı köşeden geliyor şimdi. Ağaçlar çiçeklendi. İşte her şey böyle olacak bu. Bu bir iki ayın içinde.
0: Ne çıkacak? Yerden ne ektiniz, ne biçtiniz?
1: Vallahi pakla ektim, biraz sarımsak ektim. Ama daha olmadılar.
0: Evet.
1: Onlar da güneş ister. Biz de güneş isteriz.
0: Herkes güneş ister.
1: Vallahi ama soğuk soğuk. Bu hastalıklar Allah'ım geçsin. Hepsine Allah geçmiş olsun.
0: Evet, doğrudur. Evet.
1: Bizim köylü de duyduysan bir Ali ağam vardı, o da öldü. Bico'nun kayçosuydu.
0: Kimdir?
1: Bizim Bico hemen... ağamın, Mehmet Bico,
0: evet.
1: Onun işte gayını olurdu.
0: Mehmet Bico'nun gayını. İsmini,
1: evet.
0: İsmini oku bakalım.
1: Ali Kani.
0: Ali Kani vefat etti.
1: Hüseyin'in dayısı oluyor. Hüseyin Mustafa Hayriyaba onun dayısı oluyor Hüseyin'in. Bankacı Hüseyin'in.
0: Evet, duymadım ben. Duymuş oldum şimdi. Ne zamandır cenaze, ne zaman?
1: Cenaze gömdük kendini şey günü, pazar günü.
0: Allah rahmet eylesin. Bizden de
1: mekanı
0: rahmet.
1: Mekanı cennet olsun.
0: Evet.
1: Ailesine sabırlardır. Allah'tan sabırlar dilerim.
0: Evet,
1: çok acıydı ama 90 yaşını buldu.
0: Evet, bizler de yaslı ailesine rahmet diliyoruz. Başsağlığı diliyoruz radyomuz adına.
1: Evet, evet. Radyo adına hepsine Allah'tan rahmet. Ne yapabiliriz? Her şeye çare buldular, ölüme çare bulamadılar.
0: Evet, çok doğru söyledin.
1: Anlatabildim.
0: Ben anladım.
1: Ne istersen ol. Bu şey, sınıfı geçecek.
0: Yani
1: bu yolu bir gün gideceğiz.
0: Ama o günü bilmiyorsun.
1: O günü bilmiyoruz artık. Kimsesi bilmiyor. Tek bir kişi var, Allah.
0: Tamam, öyleyse ne diyelim? Çağrıldığımızda gideceğiz.
1: Tabii numaramız, yani bak insanlar nasıldır? Bir incirdeki incir yapar da bişer ne olur? Yere düşer. Yapraklar düşer. Biz de diğer tarafa gidiyoruz. Hepsi işte kaç senedir böyle gidiyor bu dünya.
0: Yani her şey bir hikaye.
1: Hikaye, geriye kalan bir keşke. Ama keşkeyi diktiler tarlaya ama bitmedi.
0: O ne güzel. Nereden buldun onu? Keşkeyi tarlaya ektiler ama bitmedi. Nerede buldun
1: bitmedi.
0: Onu?
1: Bitmedi. Öyledir. Dünya böyledir. Keşke onu yapsam, keşke bunu yapsam, aman onu yapsam. Anlatabildim yani.
0: Evet, evet
1: yani,
0: anladım.
1: Keşkeyi diktiler tarlaya bitmedi.
0: Evet, öyleyse.
1: Yani geriye hep bir şeylik kalır. Küslükler olur, şey olur. Anyway. Ama bazı insanlar düşünür ki bu dünyada gideceğiz hepsi de.
0: Evet.
1: Fatih Sultan Süleyman'a bu dünya kalmadı. Bize kalacak.
0: Yok, hiç.
1: Doğru değil mi?
0: Hiç kimseye kalmıyor.
1: Yok.
0: Yani
1: ne kalıyor? Bir keşke kalıyor. İşte ben sana söyledim. Adamın biri dedi, bir daha hikaye de, şey diyeceğim yerlere. Adamın biri dedi zengin idi. Dedi ben öldüğümde bir elimi taputtan dışarı bıraksınlar dedi. Açık. Anyway bazı

0: Hakkı abi.
1: Ne oldu? Yani elini dışarıda bıraktı. Ne oldu?
0: Bak yani şeyler bu okula gitmeyenler ya o eskiler. Dediler bak öldü daha istiyor. Ama bazı okumuşlar ne dedi? Ben öldüm ama hepsi geride kaldı.
1: Evet.
0: Anlatabildim.
1: Evet, gerçek de odur.
0: İşte.
1: İnsan artık öldükten sonra hiçbir şeyi ne oraya götürebilir ne burada bırakabilir. Yani.
0: Tek, bak bir de şey söyleyeceğim. Sahip duysunlar. Tek bir şey getirebilin kendine. Tamam. O da 40 gün dayanır. O da bilin nedir? Tatu. Tatu getirebilin ama o da 40 gün kalır üstünde.
1: Öyle mi? Ne için 40 gün de 41 gün değil ya da 39 gün değil?
0: Bilme. Çünkü 40 gün olduğunda akrabi et kemikten ayrılır. Anlatabildim? Anladım. Bunu biliyorsun. Ben de biliyorum ki sen de biliyorsun. 40 gün ki biz yaparık Mevlid'den diriyoruz. İşte 40 günde et şeyden ayrılır, vücuttan ayrılır. Onun evet. için tatu da kaybolur.
1: Evet. Değiştirelim konuyu.
0: Evet. Başka gülelim de. Sende ne var ne yok Hakkı abi?
1: Yaşıyoruz. Ölmedik. Yaşıyoruz. Devam ediyoruz.
0: Devam ediyoruz.
1: Hayat bir mücadeledir.
0: Evet.
1: Bir gün öyle, bir gün öyle. Bir gün gülesin, bir gün ağlasın. Bir gün çabalasın. Bir gün hasta olursun, bir gün başın ağrır, işte böyle günler geçiyor.
0: Şarkılar da bunu yapar. Hem güldürür hem ağlatır.
1: Evet, doğrudur.
0: Hem oynatır.
1: Evet, doğrudur.
0: Doğru
1: çok,
0: değil mi?
1: Çok doğru söylüyorsun.
0: Şey günü, çarşamba günü ben açtım radyo istasyonuna ve almadı bizim... Neydi? Açmadı telefonu anyway.
1: Ye alamadı ama bir şey değil. Bir şey değil.
0: Hasan abi.
1: Tamam.
0: Bakan he was very very busy.
1: Ta olabilir yani, tabii olabilir.
0: Yo gelen çarşamba ama, gene açarım.
1: Evet tabii açacaksın. Bir defa aradın
0: da. Yalnız olduğunda biraz zordur.
1: Evet.
0: Yok ona bakacaksın, yok telefona bakacaksın, yok internete bakacaksın. Yani çok zordur.
1: Zordur.
0: Bence çok zordur.
1: Evet.
0: Anyway akrabi sana işlerine başarılar dilerim.
1: Çok sağ ol. Çalıyorum.
0: Hepimize şifalar versin.
1: Erkin Koray'ı koyacağız şimdi. Ve şaşkın. Ne istedim?
0: Biliyorum ama ben istedim. Aklım sende, fikrimde hep sen varsın.
1: Aklım
0: o şarkıyı isterim.
1: Sende.
0: Mustafa Keser'den.
1: Aklım sende.
0: Radyo dinleyenlere, internetten izleyenlere hepsine armağan olsun.
1: Okey.
0: Ve
1: tamamdır.
0: Sana da gelsin.
1: Tamamdır. Çok sağ ol. Hayırlı akşamlar. Yeniden buluşmak üzere. Görüşmek üzere.
0: Oldu hadi. Gelen pazartesi. Bye.
1: Çok sağ ol. Görüşürüz.
0: Belki bende de biraz daha iyi olurum. Bye.
1: Tamamdır. Geçmiş olsun.

Evet sayın dinleyiciler, programımız devam ediyor ve Erkin Koray'ı dinlediniz ve Erkin Koray şaşkın dedi sayın dinleyiciler. Evet, hemen dünya haberlerine geçiyoruz sayın dinleyiciler. İran ve ABD arasındaki savaş son 3 günde durma noktasına geldi. ABD İran'a yönelik gece saldırılarına son verdi. İran ise insansız hava araçları ve füze misillemelerine devam etmedi. Buna karşın savaşta odak yeniden Hürmüz Boğazı'na kaydı. İran'ın boğazı geçmeye çalışan 6 gemiyi durdurduğu bildirildi. Tahran yönetimi 6 geminin de ABD'nin önerdiği alternatif rotada kaza yaptığını belirterek Washington'u bu girişimleri kışkırtmakla suçladı. Tasnim Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İran ordusu gelecekteki her türlü saldırılarına daha sert karşılık vereceğini bildirdi. Ordunun açıklamasında İran-Irak savaşının son evresindeki önemli muharebelerden biri olan Mersat operasyonunun yıl dönümünde ordunun her zamankinden daha uyanık olduğunu ve her türlü tehdit ve kompleksiyona karşı hazır olduğunu belirtti. Ordunun İran'ın bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü savunmaya devam edeceği vurgulanırken açıklamada saldırganlara daha sert karşılık verileceği ifade edildi. Zelenski Rus tesislerine peş peşe saldırılar. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya'nın farklı bölgelerindeki petrol tesisleri ve bir ihracat terminaline saldırılar düzenlediklerini kaydettiği. Zelenski sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada uzun menzilli silahları kullanarak Rusya'daki hedeflere yönelik saldırıları sürdürdüklerini belirtti. Ve bu gece Rusya'nın Rostov bölgesine saldırı düzenlediklerini aktaran Zelenski, cephe hattından yaklaşık 250 kilometre uzaklıktaki bir ihracat terminali vuruldu dedi. Suriye'de İsrail terörü bir köy saldırıya uğradı. Suriyeli sivil alıkonuldu. İsrail ordusu Suriye'nin güneyindeki Kuneitra ilinde sabah saatlerinde baskın düzenledi. Kuneitra'da bir kişiyi alıkoyan İsrail güçleri dere kırlasında bir köye ateş açtı. Suriye Devlet Televizyonu El İhbariye'nin haberine göre İsrail güçleri Kuneitra kırsalındaki Dernece köyüne baskın düzenleyerek bazı evlere arama yaptı. İsrail güçleri burada bir kişiyi de alıkoydu. Haberde İsrail ordusunun Dera ili kırsalındaki El Arada köyünde yoğun şekilde ateş açtığı ve sivillere ait evlere baskınlar düzenlediği aktarıldı. Berlin saldırganı öldürüldü. Almanya'nın başkenti Berlin'de LGBT yürüyüşü ve etkinlikleri sırasında kullandığı aracı katılımcıların üzerine sürerek bir kişinin ölümüne, 29 kişinin yaralanmasına yol açan saldırgan öldürüldü. Önceki gün eylemi gerçekleştiren saldırgan aracını terk ederek kayıplara karışmıştı. Berlin'in Spandau ilçesinde geniş kapsamlı arama çalışmaları başlatan polis, hobi bahçelerinin bulunduğu bölgede saldırganı silahla öldürdü. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Katar merkezli El Cazire'nin El Mukabet Bela programına verdiği röportajda İsrail ile olası bir çatışmanın Suriye
Suriye'ye hiçbir fayda sağlamayacağını savundu. Şam'ın çok taraflı diplomatik süreç yürüttüğünü belirten Şara, bir grup ülkenin katılımıyla İsrail ile güvenlik anlaşmasına ulaşmak için çalışıyoruz. Bu çalışmanın başarılı olması Suriye'nin işgal altındaki Golan Tepeleri üzerindeki hakkından vazgeçmeden kapsamlı bir barışa zemin hazırlayabilir diye konuştu. Öte yandan Lübnan'a yönelik herhangi bir askeri müdahalede bulunma niyetlerinin de olmadığını belirten Şara, Lübnan'da yaşanacak herhangi bir kargaşa Suriye'yi doğrudan etkileyecektir ifadesini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırıları artırma planını askıya almasının ardından Tahran'da dün Körfez ülkelerine yönelik misillemelere ara verildiği duyuruldu. Associated Press ajansının verdiği habere göre söz konusu sükuneti gerilimin düşürülmesi açısından önemli bir gelişme olarak nitelendirdiği Amerika'nın Oxios'un haberine göre ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın haberine göre Amiral Brett Cooper, Hürmüz Boğazı'na yapılan operasyonların bir süreliğine durdurulmasının tavsiye ettiği kaynaklara göre Cooper'in fikri Trump'ın İran saldırılarını durdurma kararına etki ettiği. ABD'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Mike Waltz da Fox News'a verdiği demeçte Başkan Donald Trump'ın İran ile diplomatik yola bir şans verdiğini söylediği.

Evet sayın dinleyiciler, programımız devam ediyor ve bu güzel türküyü Suda Suljic Skolovic için dinletiyoruz. Bizden evvel program yapıyor arkadaşımız ve bu şarkıyı çok beğeniyor ve kendisine dinletiyoruz, Osman Ağa.

Evet sayın dinleyiciler, programımız devam ediyor ve bu şarkıyı Hüseyin Çakıcı ve Sadet Çakıcı için dinletiyoruz. Ve Coşkun Sabahı dinliyorsunuz.

Evet sayın dinleyiciler, programımız devam ediyor ve Coşkun Sabah'ın şarkılarıyla programımızı sürdürüyoruz. Bizleri Facebook'tan da izliyorsunuz. Çok çok teşekkürler. Hasan Safaoğlu, meşhur Galatasaraycı Hasan Safaoğlu Lefkoşa'dan bizleri izliyor ve şampiyon diyor. Evet, Galatasaray şampiyon. Evet, kendisine iyi günler, selam ve sevgi göndeririz Avustralya'dan Hasan Safaoğlu'na sayın dinleyiciler. Ve Tuncay Yanık arkadaşımız da bizleri izliyor. Tuncay Yanık arkadaşımıza da iyi akşamlar, iyi günler diliyoruz sayın dinleyiciler. Ve Serdar Cesürer de bizleri Kıbrıs'tan izliyor. Hayırlı akşamlar. İyi yayınlar dilerim Hakkı abi, selamlar, sevgiler diyor. Çok çok teşekkürler ve bu şarkıyı, güzel şarkıyı Mustafa Altunç ve Serdar Cesürer için de dinletiyoruz.

Evet, Sayın Necla, programımızın sonuna yaklaştık. Saatlerimiz 10.54'ü gösteriyor. Bir iki şarkı daha çalacağız ve sizlere Allah'a ısmarladık diyecek. Her zaman olduğu gibi bize ayrılan program 11'e kadardır. Sayın dinleyiciler, şimdi güzel bir parça dinletiyoruz. İstek parçasıdır. Taylan Cuma tüm sevenleri için istiyor ve dinleteceğiz. Ve Mustafa Keser, aklım sende, fikrim de sende diyor Sayın dinleyiciler.

Evet, Taylan Cuma'nın isteğiyle Mustafa Keser, aklım sende, fikrim sende diyor. Aklımda, fikrimde sen varsın diyor Mustafa Keser sayın dinleyiciler. Çok güzel bir şarkıyı seçtin Taylan Cuma'ya ve Mustafa Keser'i dinletiyoruz sana.

Evet sayın dinleyiciler, bir programımızın da sonuna geldik ve saatlerimiz 11.06'yı gösteriyor. Bizleri yalnız bırakmadığınız için, bizleri dinlediğiniz için her zaman olsun sizlere çok çok teşekkür ederiz. Gelecek programımız çarşamba günü Hasan Sayar arkadaşımız sizlerle beraber olacak. Ben pazartesi akşamı sizlerle beraber olacağım. Hepinize iyi akşamlar, hoşça kalın. Sevgiyle kalın, kendinize iyi bakın sayın dinleyiciler. Bu son çalacağımız müzik parçasını Arif Edize seslendiriyor ve Ey Güzel Ada diyor. Ve bu şarkıyı bizleri Facebook'tan ve radyoları başında şu anda dinleyen dinleyicilerimiz için dinletiyoruz sayın dinleyiciler. Hoşça kalın.

Avustralya'nın en büyük çok dilli toplum radyo istasyonu olan Avustralya Melbourne Kıbrıs Türk Radyosu ve 67'den fazla dilde yayın yapan 92.3 FM'deki 3ZZZ'i dinliyorsunuz. Her pazartesi akşamı 21.23 ve çarşamba sabahı 9-11 saatleri arasında Kıbrıs Türk Radyosu yayını için bizimle olun. Türk müzik hitlerini, sohbet programlarını ve güncel haberleri takipte kalın. Avustralya, Melbourne'de yaşayan Kıbrıs Türk halkı için yayın yapıyoruz. Sesimiz dünyaya ulaşıyor.